0: Yani bu nedir sesi var mı? Ah! Woo! Yani uzi yo uziwe zi, uzi wadaka Mr. DJ, ongeza sauti DJ. Atende uku.
1: Asona, ni kumu wana nifanya ye?
0: Isi, sisi wahenga tumezicheza miaka ya 2003 uko na 4, kitu kama hicho. Wahenga tumezicheza.